Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara

0: Schlurfe ruhig. Warum dann?
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Den den beş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengi kamışlı gohdar bakın. Dengi kamışlı radyo kısar ya internet. Hevya mevcut.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

şimdi nerede? Kahramaniye de gelek ki mazına şükürdü Kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem geller.

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekirli, kes kuş soru deramın.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: abi.
1: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın?
0: Yoğunsun.
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırım ne zahım kapıcan çakı sizi. Ben hakkında hep çay koş bu kirmen de çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bile çirir anı mı hacı? Kalesi mi gıhı gıhı?
3: La ya çirir bile. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Tadzuk ha. Şuf şunun

ama bu veke behişte kaala nehirin tek biçi hemu biyek dengu yek despin kurdistani bu parizin hevye bilin bikin etbire poşimani bin desti suhari vere nehirin bernedin u berhubidin berfadan jiyane yan kurdistan yan nema yan kurdistan yan

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi kire haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Halisi ve gaho gaho.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhukha. Şuf şlon.